Aşkar. Baba. Panik. Panik. Teacher. Pasta. Nurse. Taxi driver. Shopping.